0: oğlum. Sıptıracak kalır. Hakkı yıkan havanmış daha şahalı. Sıptıracak anahalık var. Değile kalaşır bas. Gelir ye. Sen hongda. Hapın gühün. Menzeye.
1: La Contemporaine, francemusique.fr.